0: Alo, Kaan Klas numarını anne.
1: Ab, kontrol çarık.
0: 07-803.
1: Akıbet bir soru var.
0: Buyurun.
1: Bay, bay. Spil 3 sene mut atasık en rakı.
2: Niafore. Otafore. Trialtres. Niafies. Fia. Sisamet. Tualfias. İnehelfias. İnefor. Traten. Akkanık bingesut. Nihaltris.
1: Spil 3 sene mutta tasuk in rakke.
2: 54. Nihalfias. Femme treve. Sexe for. Otafies. Fire tyve. Seks og halvtreds.